Ngunit pekuyauyuk. Innaunik paak. Nunaringnit ang yuklik paak yauyuk. Innaunik paangubuk. Ingnausitiyuk. Kaugak simayumik uksumik auksiyuk. Ingnausitivuk. Ingnausiyuk. Uksuk. Kaugak simayuk. Kaugak simangitulunit auksiyanguyuk. Uksuninga. Imiuku yilikpat ingnausivok. Ingnaulagiktok. Puyiup, kuiniyup uksua ingnauta. Kuugaksagaypat ingnaulagikpok. Innaujiligayok. Ingikajuti, kamotilunit ingikajutik manigaungitukut. Okurigayuk. Innaujiligavok. Innaujiyok. Ingikajutimot kamotimulunit ingikajuni manigaungitukut. Pekhoruakilunilunit okoyok innaujivok. Innaunguaktok. Sogosik pinguaktok innaukujina sukluni innaunguakpok. Innatiavak. Innak inurlutaungittok piyareakaktunillu piyareerpaktok innatiavauvok. Innaktitut. Makuktok innaktitut ilikkusilik innaktituukpok. Tava ukausiittukingit kaukpat atsigingitanginnit ukanamaakkanilaarmigama.